subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani chule de itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndi ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndi ni malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani

subana a farafani loto gogunu metel ocha joglo to ke joglo to ble gogunu ge krani tuli di itumo medunga nyoro ke joglo to gogunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu insindume chu busu sangsoma kata jamba soro isiga balde fa ne malayi ganinga igbala iyero malayi ganinga igbala ge paragen nasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangba soro roa ganinga ndiye ne malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangu soma kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu meyi ganinga igbala yayan mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gowiji blagabunu ngekl anyi ilol masuwa gole mwabunu mebalin usumo wala ba barua nguona atangi ajabani na farafanyi